Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepinize mübarek olsun.

0: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.
1: Boykota çağrı.
2: Boykota çağrı.
1: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım. Zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
2: Unutmayalım.
1: Zalime yapılan yardım, mazluma yapılan

Ne muhteşem bir hatıradır hac. Ta İbrahim peygamberden gelen. Yüzyıllar öncesinin hatırası. Bitmeyen aşk. Bir düşünsene dostum. Dünyanın her yerinden milyonlarca insanı bir tek amaç için çağırdığını, bir araya topladığını. Neyin hatırına gelirdi bunca insan? Para mı boyun eğdirir herkese? Sevgi mi? Korku mu? Hangi sevgi bu kadar etkilidir? Ya da hangi korku taşırır bu denli yüreği? Hangi güç bu kadar insanın başını aynı anda secdeye götürür? Bir düşünsene dostum. Rabbinin muazzamlığı. Benim beytim. Dediği siyah incinin etrafında aynı anda dönen binlerce insanı. Rahmetinden alabildiğince kucaklamak isteyen, varını yoğunu belki verip gelen kulları. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında, ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerinden rızıklandır. Umulur ki şükrederler diye yakaran İbrahim peygamberin kabul olmuş duasını. Bir düşünsene dostum. Yıllar evvelinden sana ulaşan nidayı. Omuz omuza verdiğini o insanları bir düşün. Kim zengin, kim fakir bilmeden, kimsenin makamını önemsemeden aynı anda aynı zikri mırıldandığınızı. Aynı secdede hiçbir farkı olmayan kullar olduğunuzu, kıymetin sadece takva ile arttığını, nasıl bir mahşer provasıdır ki bu, yediğin, giydiğin, isminin hiçbir hükmü yoktur. Geldiğin noktada sadece kulluğunla varsın, sadece dilin döndüğü kadarsın. Yanı başında haşyetten titreyen bir adamın anışıyla belki küçülür, küçücük kalırsın. Ağlamadığın için utanırsın. Hangi amelimle geldim ki buraya dersin içinde. Kapısına yüz sürersin. Elini açar ve öylece beklersin. Ne isteyeceksin ki Rabbinden bu huzuru gördükten sonra? Ne seni mutlu eder bundan daha çok? Nasıl bir kulluk yağmurunda ıslandın düşünsene. Aynı toprağa ayak bastığın binlerce insandan ne farkın var? Eksik olan kulluğun dışında. Bir hac bin niyettir dostum. Ruhundaki binlerce boşluğu kapatmaya niyettir. Haramdan el çekmeye niyettir. Rabbini layıkıyla sevebilmeye, kendini herhangi biri olarak görmeye, kulları yaratılmış oldukları için sevmeye, sinirlenmemeye, kullukta gevşememeye, Allah deyince titremeye niyettir. Bir kum tanesi kadar hiç olduğunu anlamaya. İbrahim peygambere verilen selamla namazında sabit kalmaya. Unuttuğun kulluğu hatırlamaya niyettir. Bir hac, bin tövbe, bin yakarış, binlerce mağfirettir. Bir hac deme dostum. Bir hac ki seni baştan yaratmaya muktedir olan Rabbin ruhunu diriltişidir. Vakfede kıyameti hissediştir. Şeytanla göğüs göğüse mücadele ediştir. Bir hac ki mümine selamettir. Yeniden doğuş, dünyadan kopuş, esasınla varoluştur. Sana neler sakladığını bilmediğin Rabbine sığınıştır. Bir hac ki sana farzdır. Olur da bir gün açarsa Rabbin o kapıyı, bil ki sayfalarında yeniden başlamıştır. Mübarek olsun ve selam.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 47 34. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi: İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
7: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 00.
8: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
10: Reklamları dinlediniz.
11: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 29 Mayıs. Günün ayeti. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, bu bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Zümer Suresi 49. Günün hadisi. Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir. Kaynak Taberani. Günün sözü. Bir insana başkaları önünde verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir. Hazreti Ali radıyallahu anh. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Allah ismi şerefiyle yapılan deyimler. Estağfirullah. Allah'tan af ve bağışlanma isterim anlamına gelen bir dua cümlesidir. Kur'an'da ve hadislerde insanların istiğfar etmeleri ısrarla söz edildiği için bu dua cümlesi Müslümanların sıkça okudukları bir dua olmuştur. Allah şöyle emrediyor. Estağfirullah. Allah'tan af ve bağış dilerim de. Allah bağışlayıcı, merhamet edicidir. Hala Allah'a tövbe edip ondan af dilemiyorlar. Yani estağfirullah diyerek bağışlanma istemiyorlar mı? Maide Suresi 74. Estauzu billah. Cümlenin tamamı Estauzu billahi mineşşeytanirracim'dir. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım demektir. Euzu billah. Cümlenin tamamı Euzu billahi mineşşeytanirracim'dir. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım demektir. Sözün özü. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Mehmet Akif. Günün duası. Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın. Amin. Takvim yaprağından hayırlı.

0: لتمام عالم اسلام عید قربان پیروز به.
1: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve gururu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094 0542 807 3091. Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi civarı Mehtap Caddesi Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
0: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Gönüllere akan ses. Cemre FM.

direnişe geçmişler mustazaflar, Filistin ve Irak'ta. Hani neredesiniz Rabbe gönül veren vefalı erler? Hasret kaldık Fecr-i Sadık'ın sahibi Muhammed'e. Hasret kaldık Fecr-i Sadık'ın sahibi.

bu dava son buldu, yürümez derler. Sana hep der diyenler şimdi neredeler? Zülfikarlar zulmü neler de geçer. Sana selam söyler mümin yürekler. Sana selam söyler mümin yürekler.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Tarihi Kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
3: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler, modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram: Bambu AVM.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz: Dubai AVM Mardin. Dubai AVM Kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Kütüphanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
10: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
11: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
10: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
11: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel ayıd ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını. Can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren. Lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan. Fethola babu cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem. Sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula. Nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhide de zevk ile, hakkı seve şevk ile. Tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola. Azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfü kerem, dahili bab-ı harem. Daima Allah direm, bayram o bayram ola.

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra Tesettür.

0: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
1: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi, Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu, Mardin.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itinayla yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
0: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı, numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
4: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
5: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
2: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: bayramlar dileriz.
1: Çağlar üstü mesajın günümüz frekansı. Cemre FM.
0: İyi bayramlar dileriz.
1: Cemre FM, hepinizin radyosu.

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM, Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM, Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra tesettür.
3: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki, kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp, onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı, ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
4: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beride dolanıyoruz. Bu sabah, Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde yıldız yıldız halkalar oluşturdular.
2: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

Urbán. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.

layık reben tepuk maye zarok digrin sevimaye dileme serrek maye qerin uzarin serme bari renge ve nişana zafer destane deste peygamber Oğra ve bıxir uber Hasret, firqet, sermebari

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta. 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta. 0544 745 35 35.
5: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
9: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
8: bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
9: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
8: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

yine bir feryat, yine bir çığlık. Firavun'un atları, adamları ve kırbaçları. Sokaklar, ah sokaklar. Sokaklar ceset tarlası, ölüm avuçlanıyor meydanlarda. Keskin nişancı şeytanlar, körpe bedenlerin üzerine cennet taşıyıcısı işaretler bırakıyor. Ve bir yanda havlama sesleri, bir yanda arşa yükselen tekbirler. Kadınlar vurulurlar anne, gencecik kızlar, henüz kundağın kokusuna doyamamış bebeler. Ve Firavun mirasından cinayetler. Rabiyatül Adeviyedir ciğerlerim anne, yüreğim çığlık çığlığa büyüyor. Ve her kurşun sesinde biraz daha eriyor sükutum. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Gün Yusufça kokular sürünme günüdür. Gün Kızıldeniz'i yarma günüdür. Vahşetin yedi rengi, yedi iklimin sessizliğinden beslense de, Mısır şehadet ezgilerini kanıyla besteliyor anne.

ağıtların diline tercüman gerekmiyor. Zaten asrımın tüm ağıtları benim dilimden. Suçlarını biliyor musun anne kardeşlerimin? Suçlarını biliyor musun? Onlar Musa'nın suç ortakları. Onlar zulme, alçaklığa kafa tuttukları için onlar. Onlar özgürlük istedikleri için, Allah dedikleri için, Muhammed dedikleri için meydanlarda, sokaklarda, camilerde, gün ortasında ya da akşam vaktinde şehadet mevsimini yaşıyorlar anne. Sen de gördün değil mi anne? Yanmış bedenleri ve Allah'a gülümseyen yüzleri gördün değil mi? Annem, göresin isterim zulmün altını kanlarıyla çizenleri, zulmü teşhir edenleri. Bir de anne, bir de zalimlerin hamallarını göresin isterim. Petrodolar şeyhleri, kravatlı soytarıları ve suskun ve soysuz insanlık savunucularını, demokrat çehrelerin salyalarını. Gördün mü Çakır Keyif sosyal faşistleri? Gördün mü Çakır Keyif sosyal faşistleri?

biliyorum. Sen görüyorsun. Yangınları, suskunları, tortuları, acıları, feryatları ve tek renk direnişi. Görüyorsun anne, görüyorsun. Bu ümmet zincirlerini kırmıştır. Anne, onların helikopterleri var. Jopları, vicdanları körelmiş keskin nişancıları, baltacıları, panzerleri var anne. Onların insan öldürmede maharetli silahları, yamyamları var. Çoluk, çocuk, genç, ihtiyar ayırmadan insan kemiren yamyamları, baltacıları. Sesim titriyor anne. Çaresizlik parmaklarımda kötürüm bir insan. Duadan başka silahım var mı bilmiyorum. Ve ne olur anne, dua dua şahaplarını gönder. Seccaden yerde kalsın, başın secdede, dualarını serp her rekata anne. İçinde Mısır, içinde İhvan, içinde mustazaflar olan, içinde mahrumlar, içinde mazlumlar, içinde maktuller olan o tertemiz dualarını gönder. Seccaden yerde kalsın annem, başın secdede,

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM, Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM, Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra Tesettür.

0: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bireyleyen, birliği görünür eyleyen makamlar burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhisselatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
1: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
4: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe.
5: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
6: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta
4: 0544 745 35 35.
7: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
8: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
9: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı Artuklu Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
10: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
11: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
9: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM, Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra tesettür.
3: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094 0542 807 3091. Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 20

0: 1 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
2: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim: Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Tarihi kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.
7: لا بأظلمين.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
2: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: büyük şehrin büyük radyosu Cemre FM.
1: Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bin güneş. O ne avuçladığın anne, ellerin yanmış. Ruhlar ağlaşıyor yine, melekler ayaklanmış. Denizler kabardı sen dur, denizler kabardı. Bu ırmaklar yokken anne, gözlerin vardı. Kundaklanmış saçlarından kıvılcım düştü. Yaralanmış tüm aşıklar ona üşüştü. Yıldızlarımı küstürdük uçup gidenle. Belki yoruldu melekler, göğü tut anne. Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi. Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda.
1: Can Demiryel'in sunumuyla aydınlığa doğru hafta içi her gün radyonuz Cemre FM'de.
0: Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
2: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepinize mübarek olsun.
3: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve gururu.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine karşı savaş açılanlara, zulme uğramalarından dolayı savaşma izni verilmiştir. Kuşkusuz Allah, onlara yardım etmeye gücü yetendir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden ötürü haksız yere yurtlarından çıkarılmışlardır. Eğer Allah'ın bir kısım insanları diğer bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılıp giderdi. Andolsun ki Allah, kendine yardım edene elbette yardım edecektir. Çünkü Allah çok güçlü, çok yüce olandır. Allah'ın yardım edeceği o kimseleri ülkede güç sahibi kılacak olsak, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülüğü engellerler. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Eğer bunlar seni yalanlıyorlarsa, bil ki onlardan önce Nuh, Ad, Semud, İbrahim, Lut kavimleri ve Medyen halkı da elçilerini yalanlamışlardı. Aynı şekilde Musa da yalanlanmıştı. Ben de inkar edenlere bir süre tanımış, sonra da onları yakalayıvermiştim. Benim onları cezalandırmam nasılmış görsünler. Biz halkı zulme devam ederken nice kentleri yok ettik. Duvarları tavanlarının üstüne çöktü, geride nice kullanılmaz kuyular ve bomboş yüksek saraylar kaldı. Onlar hiç yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Eğer dolaşsalardı, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olurdu. Çünkü gerçekte gözler körleşmez ama asıl göğüslerdeki kalpler körleşir. Onlar senden azabın çabuklaştırılmasını istiyorlar. Oysa Allah sözünden asla caymaz. Bununla birlikte Rabbinin katında bir gün, sizin saydıklarınızdan 1000 yıl gibidir. Nice kentler vardı ki, halkı zulme devam ederken, ben kendilerine süre tanımış ve sonra da onları yakalayıvermiştim. Sonunda dönüş bana olacaktır. De ki, ey insanlar! Ben size apaçık anlatan bir uyarıcıyım. İnanan ve iyi işler yapanlar için bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi etkisiz kılmak için çalışanlara gelince, onlar cehennemlik olacaklardır. Bizim senden önce göndermiş olduğumuz hiçbir elçi ve peygamber yoktur ki, o bir istekte bulunduğunda, şeytan onun isteğine bir düşünce vesvese katmış olmasın. Ancak Allah, şeytanın kattığını giderir ve sonra da ayetlerini sağlamlaştırır. Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Şeytanın katması, kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri katılaşanlara Allah'ın bir sınama yapması içindir. Gerçekten kendilerine yazık edenler, derin bir ayrılık içinde bulunmaktadırlar. Bir de kendilerine ilim verilmiş olanların, o Kur'an'ın Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilmeleri, ona inanmaları ve böylece kalplerinin ona saygıyla bağlanması içindir. Gerçekten Allah, inananları doğru yola ulaştırandır. İnkar edenlerse, kıyamet saati kendilerine ansızın gelinceye, ya da o kısır günün azabı gelip çatıncaya kadar Kur'an hakkında kuşku duymaya devam edeceklerdir. İşte o gün hükümranlık Allah'a aittir. O aralarında hükmünü verecektir. İnananlar ve iyi işler yapanlar nimet cennetlerinde olacaklardır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar içinse alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret edenlere ve bu yolda öldürülenlere ya da ölenlere gelince, andolsun ki Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Çünkü Allah rızık verenlerin en iyisidir. O onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Çünkü Allah elbette çok iyi bilendir, halimdir. Bu böyledir. Kim kendisine yapılan saldırıya denk bir tepkiyle karşılık verdiği halde yine de kendine saldırılırsa, andolsun ki Allah ona yardım edecektir. Çünkü Allah elbette çok affeden, çok bağışlayandır. Bu böyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Kuşkusuz Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir. Bu böyledir. Çünkü Allah gerçektir. Onun dışında çağırdıklarıysa batıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok büyük olandır. Allah'ın gökten su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmüyor musun? Doğrusu Allah çok lütuf sahibi olan, çok iyi haber alandır. Göklerde olanlar da, yerde bulunanlar da O'nundur. Gerçekten Allah kendine yeten, çok övülendir. Allah'ın yerde olanları ve buyruğuyla denizde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdiğini görmüyor musun? Göğü de izni olmaksızın yerin üzerine düşmemesi için O tutmaktadır. Gerçekten de Allah çok şefkatli, çok merhametli olandır. O size hayat verendir. Sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecektir. Buna rağmen insan yine de çok nankördür. Biz her toplum için uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı belirledik. Bu yüzden onlar bu konuda seninle tartışmaya girmesinler. Sen Rabbine çağır. Çünkü sen doğru bir yol üzerindesin. Eğer seninle tartışırlarsa de ki, Allah yapmakta olduklarınızı en iyi bilendir. Allah kıyamet gününde ayrılığa düştüğünüz konularda hükmünü verecektir. Sen Allah'ın gökte ve yerde ne varsa hepsini bildiğini bilmez misin? Bütün bunlar bir kitaptadır. Gerçekten bu Allah'a göre kolaydır. Onlar Allah dışında Allah'ın kendilerine hiçbir güç indirmediği ve kendilerinin de haklarında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere tapmaktadırlar. Zalimlerin hiç yardımcısı yoktur. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğunda, inkârcıların yüzlerinde hemen hoşnutsuzluk sezersin. Onlar neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak olurlar. De ki, size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah'ın inkâr edenler için vaat etmiş olduğu cehennem. Orası ne kötü varış yeridir. Ey insanlar! Size bir örnek verilmektedir. Onu dinleyin. Sizin Allah dışında taptıklarınız, hepsi bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu ondan geri alamazlar. İsteyen de, istenen de ne kadar acizdir. Onlar, Allah'ı anlamaları gerektiği gibi anlayamamışlardır. Gerçekten de Allah çok güçlü, çok yücedir. Allah meleklerden de, İnsanlardan da elçiler seçmektedir. Gerçekten Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir. O onların önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Sonunda bütün işler Allah'a döndürülür. Ey inananlar! Rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin ve iyi işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi savaşın. O sizi seçti ve din konusunda babanız İbrahim'in dinini izletmekle üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Elçinin size tanık olması, sizin de insanlara tanık olmanız için sizi hem bundan önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar olarak adlandıran da O'dur. Öyleyse namazı kılın, zekatı verin, ve Allah'a sımsıkı sarılın. Çünkü O sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız: Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz: Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir.

0: savaşın. Kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı Artuklu Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
4: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Gönüllere akan ses, Cemre FM.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

bir kelam, kelam-ı kadim, kelam-ı ezeli. O Rab ki kendine hamd edeni işiten. Rabbimiz, hamd sanadır. Her namazda hesapsız ve kusursuz bir teslimiyet var. Farkında olmadan söylettirildiğimiz. Semiallahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd. Allah ki kendine hamd edeni işitir. Rabbimiz ve hamd sanadır. Duyuyor, görüyor ve biliyorsun ki biz senin kulunuz ve sana hamd ediyoruz. Hamd edeni duyan Allah'a. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, alemlerin efendisinin kıldığı ve bizim kıldığımız namaz. Kulun Rabbine en yakın olduğu hali, miracı. Rabbin önünde el pençe divan duruşu insanın. Nefsini ayaklar altına alışı ve alnını secdeye koyup malıyla değil canıyla, severek, sevildiğini bilerek Rabbine yakarışı. Kendinden öncekilerin sünnetine ittiba ederek nefis kulelerini yıkışı. İradesi olan bir canlının, yaratılmışların en kutsalının, insanın, İbrahim peygamberin gıpta ettiği, selam gönderdiği insanların, Rablerinden getirilen daveti duymaları, lebbeyk diyerek namaza koşmaları ve secdeye kapanmaları, ne büyük bir mucize, farkında mısın dostum? Rablerini yüreklerindeki en yüksek makama oturtmaları ve hamdlerini ona sunmaları yetmez mi? Rabbin her şeye şahit olması yetmez mi?

Ya Subhan, hamd sanadır, şükür sana. Rabbena, gönderdiğin kitaba, Resul'e ve sana inandık. Eğdik başımızı secdeye kapandık. Sıyrıldık benliğimizden, sana uyandık. Gecede ışıldayan yıldızlar gibi kırpıştırdık gözlerimizi, sana ağladık. Senin için yüklendiğimiz bu yükü sana taşıdık. Sana sunduk bu yüreği, imanınla olgunlaştırdık. Olgunlaştık. Rabbimiz, sana meleklerin duasıyla geldik. Seni her türlü kusur ve noksanlıktan tenzih ederiz. Muhakkak ki biz senin bildiğinden başkasını bilmeyiz. Bakara 32. Bizi bildiğiyle amel edenlerden eyle. Ey alemlerin önünde eğildiği Rab! Ey ilahel alemin! Bizim başımızı sadece senin önünde eğ. Bizim nefsimizi senin önünde kır. Bizi sana kul kabul et. Allahu Ekber! Hamd sanadır, alemleri yaratana ve onu duyana. Şükürler olsun, başımızı secdeye koyana. Ve sen.

Dökerken şafak vurulmak denizlerde. Şehadet mi bir fahri, bir çetin, gencecik Muhammed Furkan ve Gazze yolunda İbrahim ve Cengizler. Mavi Marmara adı şehadet yolculuğu, dönmek kefenle memlekete, İstanbul'a, Diyarbakır'a, diriltmek gönüllerde şehadet sevdasını. Bir Ali Haydar, bir Fahri, Çetin ve Necdet olmak gayet.

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM, Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra Tesettür.

0: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ah bilsen ne, cenneti ne kadar arzuluyorum.
3: Radyo Cemre.
4: Dinle beni anlatayım, kimlerden bu yiğitler?
5: Tam 98, Cemre FM.
6: Ey Resul-i Nur'udur Rum Ercani, tü sebebe hulk-i nev'i insani.
7: Tarihi kentin şirin radyosu, Radyo Cemre.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

Büyük Radyosu Cemre Efendi. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM, Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM, Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra Tesettür.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle vird zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri, en mahkul bir şefaatçi yapar. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namını, Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz, Allah namına vermeliyiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488 Musa Karatay 0545 282 2698 Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasıyanı Kızıltepe Mardin.
3: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve dekorasyonda. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094 0542 807 3091. Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres, Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu,
0: tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar turizmle, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Gönüllere akan ses, Cemre Efendim.
10: Ali Rabe Hatakin Geyeye.

شرق وهم د غربي دور الا صاحبي قصري دمك وتبكي قبري.

بکه دور بیند دست خوایا یا بنیر آخرت تدام.

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM, Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM, Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra Tesettür.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor.

0: Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı Artuklu Mardin. Telefon 0555 085 47 34. Instagram Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
3: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 çift 0.
5: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-212-47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Tarihi Kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

hayat yağmurda saklıdır. Bir çocuğun kıldığı namazda, bir annenin yakarışında saklıdır. Hayat Filistin'de saklıdır. Bir genç kızın duasında, bir şehidin son sözlerinde saklıdır. Kardeşimizin mektubunda, Felluce'nin nidasında saklıdır. Hayat, Pakistan'da saklıdır. Bir yetimin üşüyen ellerinde, bir bayramın buruk sevincinde saklıdır. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında, ufuklarımızı renklendiren düşünceler. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında ufuklarımızı renklendiren. Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0.

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra Tesettür.
3: Büyük şehrin büyük radyosu Cemre FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094 0542 807 3091. Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM.

0: Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
2: Gönüllere akan ses, Cemre FM.

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM, Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM, Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra tesettür.
3: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Cemre Efendim, halkı Hakk'a çağıran radyo.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven

0: Ediyoruz. Baklavacı Diyadin 1. Şube Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
1: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
4: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
5: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: bayramlar dileriz.
1: Çağlar üstü mesajın günümüz frekansı. Cemre FM.
0: İyi bayramlar dileriz.
1: Cemre FM, hepinizin radyosu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Backend Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Backend Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Backend Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
4: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
5: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
8: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaj, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
9: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
8: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
10: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM, Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM, Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra Tesettür.

0: 1000 çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklum, Mardin.
1: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
4: Yusra Tesettür, Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
3: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
5: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen

0: Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

0: Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun.
1: Eğer bir gün peygamber ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum, böylesine şerefli bir konu evimizin en güzel odasına çağıracağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hazzı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken gördüğünüzde onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazete ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonunuzu? Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerken gün içinde eline verdiğimiz bir sürü yalan ve hareketin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların en son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine raflardan yıllardır boynu bükük bekleyen kitaplardan mı serpiştireceğiz ortalığı? Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşuşturacak mıyız evimizin içinde binbir telaşla? Merak ediyorum, eğer peygamber birkaç gününü bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekanı onunla? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızda? Şöyle diyeyim, ya da o gelince birkaç gün değişmeli mi hayatımız ve planlarımız? Şimdi söyleyeyim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister misiniz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırsınız ziyareti bitip çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse,

0: Esselamu aleyküm, Bismillah diyerek başlayalım değerli izleyiciler. Bayram sohbetimize hoş geldiniz. Malumunuz Kurban Bayramı'ndayız, Kurban Bayramı'nın günlerindeyiz. Ve dolayısıyla Kurban Bayramı konusunda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bugün burada kıymetli hocalarımızdan Sayın Mustafa Kasadar hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocamı ağırlıyoruz inşallah ve kendisiyle aynı zamanda hac, teslimiyet, ümmet bilinci konusunda bazı sorularla sohbetimizi devam ettireceğiz. Tekrar Kurban Bayramınız mübarek olsun, bütün Müslümanlara mübarek olsun ve Müslümanların çektiği bu çileler ta Arakan'a, Doğu Türkistan, İran, ondan sonra hasreten de Filistin gibi yerlerde zalimlerin yaptıkları bu zulümler, bombalamalar, çocuk öldürmeler, Müslümanların kanını dökmeler ve benzeri katliamlar için biz bu Kurban Bayramı'nın bunların kalkmasına yönelik niyazda bulunarak milat olmasını diliyoruz. Bu vesileyle bütün dünya Müslümanları, başta da siz değerli ve kıymetli izleyicilerimizin bayramını tekrar mübarek ederek programımıza devam etmek istiyoruz. Hocamızla sizin adınıza programımıza başlıyoruz inşallah. Değerli hocam, siz iyisiniz inşallah.
1: Sağlığınız,
0: sıhhatiniz. Biliyorsunuz Kurban Bayramı günlerini yaşıyoruz. Tabii eski bayramlara nazaran nostaljik olması açısından hani eski bayramlar ah nerede gibi söylem olsa da biz yine kendisi dolayısıyla ah vah ettiğimiz, özlediğimiz, hasret duyduğumuz o eski kurbanların, eski bayramların adına bu Kurban Bayramı'nda kurban nedir hocam? Mefhum olarak kurban nedir ve nereye kadar dayanıyor? Bizim İslam tarihinde bunu nereye kadar götürebiliyoruz? Bu konuda bize açıklamalarda bulunabilir misiniz hocam?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, ben de öncelikle izleyicilerimizin, bütün İslam aleminin, hasreten mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah hepimizin, tüm İslam dünyası olarak gerçek bayramları kutlayacağımız günlerin yakın olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
0: İnşallah.
1: Evet, kurban Allah'a yaklaşmaktır. Cenab-ı Hak ilk olarak kurbanı biliyorsunuz Hazreti İbrahim'e bir koç şeklinde indirmiştir.
0: Evet.
1: Ve o da bunu kurban Allah yolunda kurban etmiştir ve ondan beri de İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti olarak İslam ümmeti bu ibadeti yerine getirmektedir. Efendimiz Aleyhisselam da bunun aynı zamanda kendi sünneti olduğunu, kurbanı kesenlerin kendi sünnetini yerine getirmiş olduğunu hadis-i şeriflerinde belirtmiştir.
0: Yani ilk asıl Hazreti İbrahim
1: evet,
0: döneminde.
1: Hazreti İbrahim. Müsaade ederseniz bu konuda birkaç ayet-i kerimeyi şöyle
0: buyurun,
1: okçularımızla hem teberrük olsun paylaşalım.
0: Lütfen.
1: Estağfirullah, Saffa suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, biliyorsunuz Hazreti İbrahim üst üste 3 gün oğlunu İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini gördü.
0: Rüyada.
1: Rüyada.
0: Evet.
1: Şöyle ayet-i kerime, Estağfirullah, felemma belaga ma'ahussaya, oğlu kendisiyle beraber böyle koşup oynamaya başladığı bir çağ geldiğinde, ki biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın uzun zaman bir kere çocuğu olmuyor.
0: Evet, sanki
1: çocuk hasreti öyle, öyle tabii. Evet. Yani bu oğlunun rivayetlere göre 90 yaşları civarında dünyaya geldiği söyleniyor. Tabii Kur'an'da böyle bir ifade yok ama ya müfessirlerin görüşleri. Dolayısıyla baba gözünde ne kadar sevimli bir evlat, sevgili bir evlat bu.
0: Tek evlat.
1: Sonra başka çocuğu da oluyor da. İshak Aleyhisselam diğer hanımından. Bu Hacer annemizden uzun zaman evli çocuk olmuyor.
0: Evet.
1: Oluyor biliyorsunuz. Getirip Mekke'ye bırakıyor. Onlar ayrı bir konu. Geri dönüyor. Hazreti Hacer'le beraber büyüyor. Ne zaman ki diyor ayet-i kerime buradan başlıyor bize. Artık çocuk olmuş, büyümüş. Böyle koşup oynama yaşına gelmiş 8-10 yaşlarına.
0: Evet.
1: Rüyasında oğlunu kurban ettiğini görünce boğazladığını gale İbrahim Aleyhisselam oğluna diyor ki ya buneyye ey oğulcuğum. Burada bir görüyorsunuz bir sevgi işareti oğulcuğum.
0: Oğulcuğum ifadesi.
1: İnni era fil menami enne ezbahuke. Ben seni rüyamda kestiğimi görüyorum. Boğazladığımı görüyorum. Fenzur mazatera. Bir düşün bakalım diyor. Sen bu konuda
0: ne diyorsun?
1: Ne dersin? Görüşün ne? Tabi oğul da babadan aşağı kalmıyor. Gale ya ebeti if'al ma tu'mer. Ey babacığım diyor. O da ya ebi diyor, demiyor yani. Bak onunla hepsinde bir büyük bir sevgi işareti olan ifadeler kullanılıyor. İf'al ma tu'mer. Emrolunduğun şeyi yap. Görüyorsun.
0: Evet.
1: Teslimiyet timsali yani. Seteciduni inşallahu mine sabirin. Elbette beni inşallah sabredenlerden bulacaksın. Yani sana isyan etmeyeceğim. Allah yolunda kurban olmaya adayım.
0: Hocam ifadeleri evet. Düşünüyorum da. Yani bir evladın babaya, bir babanın evlada olan kurban dışındaki ifade tarzındaki yumuşaklık,
1: sevgi,
0: münayimlik ve
1: muhabbet,
0: oradaki
1: bağ,
0: merhamet. Evet. Yani böyle şey emredercesine değil.
1: Yok.
0: Bir de büyük biri, siz 90 dediniz değil mi?
1: Evet.
0: Büyük biri, küçük birini muhatap alırken ona büyük biriymiş gibi kıymet vererek
1: tabii.
0: Fikrini soruyor.
1: Yani 90 yaşındaki, 7-8 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuğa hitabı bu. Yani görüşünü alıyor.
0: Evet, düşünülmesi
1: evet,
0: gereken.
1: Evet, dediğiniz gibi bir tepeden inmecilik yok. Ben peygamberim, rüyamda bunu Allah bana vahyetti. Peygamberlerin rüyası vahiy hükmündedir malumunuz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Allah bana emretti, ben seni keseceğim demiyor.
0: Kur'an'ın zarafeti ortaya çıkıyor. Evet.
1: Evet. Febeşşernâhu bi gulâmin halim. Biz onu çok itaatkar bir yumuşak çocukla müjdelemiştik diyor Cenab-ı Hak. Yani bu İsmail Aleyhisselam'ın vasfı olarak Kur'an'da.
0: Tabiatını ortaya
1: koyuyor. Felemma eslema. Ne zaman ki ikisi de teslim oldular. Yani Allah'ın emrine muti itaat etmek için teslim oldular. Ve tellehu lil cebin. Onu şaka üzere yatırdı. İşte burada imtihan bitiyor. Ve nedeynahu en ya İbrahim. Kad saddakta rüya. Biz nida ettik. Ey İbrahim sen rüyanı doğruladın.
0: Doğru yani
1: biz senden oğlunu kurban etmeni istedik. Sen de kurban etmek için bütün şartları yerine getirdin. Yani oğlunu aldı. Hani rivayetlere göre oğlunu İsmail'i alıyor. Bugünkü Arafat vakfesi yapılan yerde bu konuşmalar geçiyor.
0: Yatırıldığı yerde orası.
1: Yatırıldığı yer değil.
0: Değil.
1: Orada konuşuyorlar.
0: Ha, konuşmalar
1: Hacer,
0: orada geçiyor. Kurban ayrılığı.
1: Yani,
0: evet.
1: Muhtemeldir ki yani iskan yerleri. Belki
0: evet.
1: Yani Mekke'nin orada oturuyorlar ama orada da demek ki buluşuyorlar.
0: Hocam şöyle bir durum da var. Yani ifade sert değil mi? Allah-u Teala bir peygamberinden canı, ciğeri, tek evladı, daha İshak Aleyhisselam yok. Tek evladı benzeri durumu, yani imtihan zor bir imtihan değil mi? Sebep ne yani?
1: Yani ifade sert demeyelim de, yani imtihan ağır.
0: Ağır bir imtihan, evet.
1: Diyelim. Şimdi tabii Halilullah olması, yani evet. İbrahim Aleyhisselam vasfı nedir? Allah dostu.
0: Evet.
1: Allah'ın dostu olması, bu dostluğun sınanması o dostluğa uygun oluyor. Nasıl ki Allah'a dostluk çok yüksek bir makam. Bu makama herkes ulaşamıyor. Herkes ulaşamayınca herkes de böyle ağır imtihanlar geçirmiyor. İbrahim Aleyhisselam, yani kul Allah'a ne kadar yaklaşır, nasıl yaklaşır daha doğrusu, nelerle yaklaşır? İmtihanlarla yaklaşır.
0: Evet.
1: Yani onun için Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam kendisi nasıl buyurmuştur? En çok müptela olan, imtihan edilen, belaya çarptırılan peygamberlerdir.
0: Evet, evet, hatırladım.
1: Sonra diğer kullar, veliler, evet, evet. Allah dostları evet. Sonra gelir. Yani bir kulun imtihanı Allah katındaki derecesinin ağırlığına göre ağırlaşır.
0: Yani imtihanda evet. Şey de oluyor, samimiyet de oluyor.
1: Samimiyet testi.
0: Burada da teslimiyet.
1: Evet. İbrahim Aleyhisselam çok imtihanlardan geçmiştir. İşte daha önceki yakılma hadisesi.
0: Evet, o büyük büyük bir şey.
1: Evet. Sonra işte çocuk olmuyor. 90 yaşında çocuğu oluyor. Cenab-ı Hak onu emrediyor, onu götür Mekke'ye bırak.
0: Çöl.
1: Kendinden ayrı çölde. Teslimiyet. Hazreti Hacer aslında hani hacla kurban da iç içe olduğu için hani hac menasikinin de birçoğu İbrahim Aleyhisselam, Hacer annemiz onların yaptığı o günkü o teslimiyet işte bu olaylar vesilesiyle yani bu
0: evet.
1: Oğluyla imtihan vesilesiyle yaptıkları davranışların birçoğu bize hac ibadetinin menasiki olarak
0: aslında
1: gelmiş.
0: Belki de siz evet. Tam yerinden tuttunuz hocam. Ben diyecektim hac ibadetiyle kurban arasında nasıl bir bağ var? Sanki siz de tam oraya açıklıyorsunuz. Evet. Yani Hazreti İbrahim ve Hazreti Hacer, Hazreti İsmail ile ilgili olan bu hayat hacın bir tür nüsuku.
1: Evet.
0: Ha. Hocam ilginç değil mi? Yani Yüce Allah böyle bir imtihandan sonra o kıymeti bütün insanlığa bir şekilde orada duyurmuş
1: oluyor. Kıyamete kadar yaşatıyor Cenab-ı Hak. Evet. Yani mesela say dediğimiz şey kim haccın
0: Hazreti Hacer'in şeyi.
1: Umre'nin bir evet. Parçası olan işte Hazreti Hacer annemizin oğlu İsmail'e su bulmak amaçlı Sefa ile Merve arasında 7 kere karşılıklı koşması, yürümesi, su arama. Bir o tepeye çıkıyor. Sefa Merve tepesine etrafa bakıyor. Şimdi coğrafyada su yok o bölgede.
0: Evet.
1: Suyu kimden bulacak? Oradan bir kervan geçecek. O geçen kervanı durdurup ondan bir su isteyecek. Onların
0: ümit, bir ümit. Evet.
1: Bir ümit. Evet. Şimdi o Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yerde biliyorsunuz oradaki coğrafyanın en çukur noktası.
0: Evet.
1: Etrafı dağlar. Kervanlar orada dursa göremez. Geçse bile göremez.
0: Ha, onun için bir safa.
1: Onun için yüksek bir yere çıkması lazım. Bir Sefa tepesine çıkıyor, bu tarafa bakıyor. Acaba diyor burada kaçırdığım biri var mıdır diye. Oradan inip koşuyor, Merve tepesine çıkıyor.
0: Evet.
1: Oradan görmeye çalışıyor. Bu ne oldu bize? İşte o kör noktada da hani koşuyoruz ya, orada da koşarak gidiyor bu sefer. İki tarafı da görmediği yer, iki ışık arası gittiğimiz zaman.
0: Şimdi burada, hocam, evet.
1: Bu işte Hazreti Hacer annemizin o günkü doğal olan, tamamen oğluna su bulma amaçlı yaptığı bu yürüyüş bize haccın, ümrenin bir parçası olarak Cenab-ı Hak tarafından tekrarlattırılıyor ta kıyamete kadar. Nasıl bir izzet Hazreti Hacer annemiz için Cenab-ı Hak tarafından bile nasıl bir mükafat. Ne oluyor orada? Hep aklımızda. Yani oraya gittiğimizde ne yapıyoruz? O sayın içinde.
0: Canlandırıyoruz.
1: Bunu da canlandırıyoruz zihnimizde ve rahmet okuyoruz.
0: Hocam Hazreti İbrahim'in hayatı eşittir hac.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii. Yani, o bölge
0: evet,
1: yani.
0: Evet, o bölgedeki.
1: Yani tüm hayatı değil ama hac eşittir Hazreti İbrahim'in hayatından bir
0: hocam,
1: kesit.
0: Kendisi işin içinde var. Hazreti İsmail için içinde var, Hazreti Hacer için içinde var.
1: Evet.
0: Yaşanılan olaylar için içinde var. O bölgede yaşadığı hayatının şeyi her yıl canlandırılıyor. Acaba hacılar da giderken aynı duyguyla gidiyorlar mı? Bilemiyorum yani.
1: İnşallah gidiyorlardır. Hmm. Tabii şuurlu bir şekilde gidenler, bunları bilinçli bir hac yapanlar bunları düşünürler. Nitekim mesela işte şeytan taşlama yapılıyor.
0: Evet, o da ayrı bir şey gerçekten.
1: Yani neyi ne adına taşlıyorsun? Bunu bir tefekkür etmek lazım. Ki bu da aynı hadise biliyorsunuz. Deminki temas ettiğimiz yerden devam edersek yani.
0: Tabii tabii.
1: Arafet Vakfası'nın olduğu yerde bu aile orada bunları konuşuyorlar. Hazreti Hacer var, oğlu İsmail var, Hazreti İbrahim var. Vakfe yapıldığı yerde bu konuşmalar demin ayet-i kerimeyi
0: geçen ifadeler
1: orada konuşuluyor. Bunun üzerine şeytan geliyor. Yani burada dört şahıs oluyor. İşte üç tanesi Hazreti İbrahim, oğlu İsmail, hanımı Hacer ve bir de şeytan oraya dahil oluyor. Önce Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gidiyor. Ya diyor İbrahim, ya Allah sana açıkça bir kes diye bir vahiy indirmedi oğlunu. Bu vahiy değil diyor. Sen diyor bir rüya gördün.
0: Rüya görmüş. Yaklaşım,
1: bu bir rüya diyor.
0: Yaklaşım tarzına bak. Tam şeytanca yani.
1: Diyor ki, belki de diyor şeytan sana bunu göstermiştir. Bak. Kendi kendini ona şey yapıyor. Ama Hazreti İbrahim onun şeytan olduğunu anlıyor. Diyor ki defol git. Kovuyor. Sonra ondan bir netice alamayınca, vazgeçiremeyince biliyorsunuz şeytan nedir? Böyle dönektir. Nefis gibi değil. Nefis bir şeyi insana yaptırmak için aynı şey günahı üzerinde ısrarcı olur. Yani.
0: Yaptırana kadar.
1: Evet. Yaptırana kadar. Yani adam mesela meyhaneye sokacaksa nefis yani mesela meyhaneye gitmek istemiyorsun ama sana başka bir günah yaptırayım demiyor. İlla sokacak seni. Orada içki içtirecek. Aynı günah. Şeytan böyle değil. Şeytan daha pratik adam. Yani sana mesela günah İçki iç diyor. Sen diyorsun ki yok ben içmiyorum. E tamam içmiyorsan git zina et diyor. Onu da yapmıyorsan git faiz al. Bir şey yaptıracak sana yani. Önemli olan herhangi bir günah.
0: Alternatifleri çok.
1: Alternatifleri çok. Onun için burada da hemen İbrahim Aleyhisselam'a bakıyor ki yani bundan uğraşmaya gerek yok. Bu tamam bu şeyle.
0: Teslimiyet.
1: Teslimiyet bunda çeviremem. Vakit geçirmiyor. Hemen Hacer'e gidiyor. Hazreti Hacer annemize. Diyor ki ya senin bu kocan bir rüya görmüş diye oğlunu kestirecek. Ya Allah diyor hiç şu sabi yaştaki çocuğu kesmeyi, boğazlamayı emreder mi diyor. Böyle bir şey olur mu diyor.
0: En zayıf noktasından yaklaşıyor.
1: Tabii. Yani senin kocan diyor.
0: Bir kadına, oğluyla.
1: Evet. Yani senin kocan hani bu delirmiş manasında sözler söylüyor. Hazreti Hacer annemiz de ona diyor ki ona eğer Allah emretmişse biz hepimiz teslimiyetçiyiz.
0: Hocam onun şeyde evet. Öyle bir teslimiyeti var da siz daha iyi bilirsiniz. Hani ey İbrahim bizi kime bırakıyorsun?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii. Vay burada abi. Yani Hazreti buyurduğunuz gibi Hazreti İbrahim o kundaktaki çocuk ve kendisini Mekke mükerremen Kabe'nin oraya bıraktığı zaman bırakıp dönüyor. Yanlarında birkaç günlük yiyecek
0: o
1: var.
0: O zaman şey de yok. Yani bina
1: çöl,
0: da yok.
1: Çöl, hiçbir şey yok. Kabe de yok. Kabe biliyorsunuz bir rivayete göre Hazreti Adem yapmış, yıkılmış.
0: Evet.
1: Bir rivayete göre de hiç Hazreti Adem falan zamanında yapılmamış. İlk kez Hazreti İbrahim yapmıştır ki o İsmail Aleyhisselam büyüyüp beraber yaptıkları dönemde yani.
0: Evet.
1: Daha sonra. Evet. Dediğiniz gibi orası çöl, tamamen hiçbir şey yok. Bırakıyor, gidiyor. Böyle gözden uzaklaşınca dediğiniz gibi Hacer annemiz bağırıyor arkasından. Ey İbrahim bizi nereye bırakıp gidiyorsun bu çölün ortasında kimsesiz? Bunu sana Rabbin mi emretti sen mi yaptın? Kendi kafandan.
0: Zeki bir kadın.
1: Tabii. Diyor ki Allah emretti. O zaman git diyor. O bizi zayi etmez. Teslim

0: için mesela Allah'ın evine komşu olan bir mezar var değil mi?
1: Evet.
0: Hicri İsmail'in, o Hazreti Hacer'in orada bir şey, konumu var,
1: Evet.
0: mekanı var. Ya bazı kitaplarda okumuştum. Diyor bir kadının Allah'ın evine komşu olması, başka kimseye şey olmamış.
1: Nasip olmamış.
0: Nasip olmamış ya. Çok böyle etkileyici bir şey geldi ya. Ne bir erkek, ne bir çocuk, ne bir
1: Yani
0: peygamber.
1: Zemzem onun adına çıkıyor işte. Daha büyük bir şey mi var?
0: Yani siz şimdi böyle
1: Evet.
0: söyleyince hocam gerçekten hani Hazreti İbrahim'in hayatının hac olduğuna dair söyleyince benim taşlar biraz daha oturmaya başlıyor. Ya hac demek, Hazreti İbrahim demek, ailesi demek ya. Acaba bunu bu şekilde düşünmek nasıl olur? Bence bunu düşünerek giden bir insan yani hac
1: Kendi
0: için
1: hayatını sorgulayacak. Niye?
0: evet.
1: Çünkü insan yeryüzünde imtihan için gelmiş ve bu imtihanın ana şeyi savaşı. Yani insan dört şeyle savaşır. Hayatı müminin dört unsurla savaş üzere bina edilmiştir ve bir mümin hayatında bu dört düşmanı hiç unutmayacak. Her zaman bunlarla karşı karşıyadır. Biri nefis, biri şeytan, biri müşrik ve kafirler, bir de münafıklardır. Şimdi müşriklerle, kafirlerle zaman zaman tabii temas halinde oluyorsun. Fiili bir savaş olur. Cephede savaşırsın. Olmaz. Mahallende şurada burada seninle uğraşan münafıklar vardır. İftiraları, şunları, onlarla mücadele edersin. Ama bunlar her zaman olmaz yine. Nefis ve şeytanla her zaman savaş halindeyiz. Onun için burada insan gittiği zaman hacca bu iki düşman kendi zihninde daha da belirginleşecek. Ki hayatında bir günaha, bir böyle masiyet, Allah'ın haram kıldığı bir şeye yönlendirildiğinde ha düşmanları kendisini buna ilettiğini, düşmanla savaş yerinde uyanık olması gerektiğini düşünecek. Şimdi burada da mesela Hazreti İbrahim
0: Reddetti.
1: reddetti.
0: Hazreti
1: Hazreti
0: Hac.
1: Hacer annemiz
0: Reddetti.
1: reddetti. Geldi oğluna.
0: Üçüncü. Ha.
1: O da Allah'ın emri neyse teslim olduğunu söyleyince yapacağı bir şey olmuyor ama vazgeçmiyor. Yine Hazreti İbrahim oğlunu alıyor. İşte bugün buyurduğunuz gibi şeytan taşlama yerine götürüyor. Orada boğazlamak istiyor. Yere yatırıyor. Ondan sonra şeytan yine geliyor. Yahu diyor sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bir rüyayla oğlumu kesin filan diye. İşte rivayetlere göre orada şeytanı yerden aldığı yedi taşla birinci cemre işte oluyor o. Bir yerde taşlıyor. Bir ikinci kere bir başka yerde taşlıyor. Üçüncü kere bir daha taşlıyor. Üç kere ona yedi taş atıyor. Bu
0: O da canlandırılıyor haçta.
1: şimdi
0: Ha.
1: işte bu şeytan taşlama dediğimiz olayın başlangıcı bu. O taşlamalar Hazreti İbrahim'in şeytanla mücadelesinin sembolüdür. Dolayısıyla insana yani bundan sonra bir haccın bir parçası kılınarak bütün müminlere hacca giden, gitmeyenlere biz işte bunları bakın burada anlatıyoruz. İnsanlar okuyor kitaplardan.
0: Evet.
1: Bir şeytanla mücadele var. Ve bunu düşman görme, onun ihvasına, onun yönlendirmek istediği yola, metoda karşı gelme, bu bir sadece münhasıran o olayla tabii ki sınırlı değil. Şeytan daima düşman.
0: Evet.
1: Orada da bu düşmanlığını yaptı. Nasıl ki bize şunu öğretiyor Cenab-ı Hak bu taşlamayla. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam bunu o gün taşladı, ona bu hayrı yapmaya engel olmasına müsaade etmedi. Siz de ey Hüccac, burada Arafat'ta aklanmaya gelen bütün günahlarından anadan doğmuş gibi
0: Hacılar.
1: memleketine dönmek isteyen hacılar, siz de bu şeytanı İbrahim Aleyhisselam'ın düşman bildiği gibi düşman bilin. Hayatınızdan çıkarın. Ona itaatten olun.

0: yol edinmekten sakının. İbrahim'in yolu üzere, millet İbrahim'e hanife gidin.
1: Tevhid üzere.
0: Tevhid. Evet, böyle putları, heykelleri aranızda nefsinizi putlaştırarak onların izinden gitmeyin. Bu haccın en büyük öğretilerinden birisi. Yani tevhidi inancın sembollerle ifade edilmesidir. Cenab-ı Hakk'ın birliğinin bir takım işaretlerle ortaya konmasıdır.
1: Hocam bu çok anlamlı. Gerçekten çok anlamlı. Yani eğer hacılar, tabii şimdi yaşlısı var, genç az, ondan sonra kadın var, erkeği var, bilinçlisi var, bilinçsiz var. Örf ve ananeye göre işte ben gideyim geleyim diyen var. Eğer herkes bu şuurda hacca gidip gelirse, hani bizim aslında halkın içerisinde biz her ne kadar desek yok, işte cehalete benzeri durum var desek de değil. İrfan var.
0: Evet.
1: İrfan var. Yani halkta bilgi olmayabilir ve bu konudaki şuur olmayabilir ama o irfan var. O irfandan dolayıdır. Sanki insanlar hacdan geldikten sonra tövbe, istiğfar, yani günahla aralarına mesafe koyup işte sakal yoksa sakal, ondan sonra İslam'ın adabına ve örfüne daha sıkı bağlanma, kötülüklerden daha çok. Bu ne kadar güzel bir
0: tabii,
1: şey,
0: yani
1: yansıma yani.
0: Dediğiniz gibi her yerde, yani adama şöyle derler bir hacca gidip, yani ya sen hacısın, sana yakışmaz.
1: Evet, bak ağırlığa bak, hacın ifadesinin altında.
0: Yani günahı bırak, hani herhangi bir kötü söz ağzından çıksa adamın,
1: evet,
0: ya hacı sana yakışıyor mu bak, sen hacca gitmiş adamsın yani. Aa.
1: Hocam
0: diye güzel bir mesele.
1: Üniversitede okurken, Fırat Üniversitesi'nde okuduğumda bizim bir halk edebiyatı dersimiz vardı. Bir hocamız vardı, Allah selametlik versin. Bazı şeylerden bahsediyordu. Halk folkloru ve kültüründen bahsediyordu. Diyordu ki Elazığ ve çevresindeki bazı köylerde diyor, siz gittiğiniz zaman adamın giriş kapısının böyle yeşile boyandığını, hani bahçe duvarı tarafı, yeşile boyandığını ve üzerinde de bir şey olduğunu göreceksiniz. Bir ay, yani hilal resmi olduğunu göreceksiniz. Bu diyor boşuna yapılmış bir şey değil. Yani bunun bir manası var. Manası da şu diyor. O ev sahibi diyor ki ben hacıyım. Ne kadar hoş bir şey hocam. Yani bu örf çok hoşuma gitti yani. Bu ev sahibi hacıdır. Hacca gitmiş gelmiş anlamı var ve halk bunu bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla ondan dolayı irfan ehli olan insanlarımız hacdan sonra Allah'a daha yakın hissetme, Allah'a daha yakın, kurbiyet esası dediğimiz daha yakın hissetme hoşuma gitti. Kaldığınız yerde devam edecek misin hocam? Sorumu şimdi devam edin. Benim sorum Arafat'la ilgili olacak.
0: Yani şunu bitireyim istersen.
1: Evet.
0: Şimdi o irfan dediniz ya, halkımız hacca gitmenin bir ağırlığı,
1: evet,
0: artık geldi mi? Çünkü hacca ne oluyor insan? Efendimizin verdiği müjdeye göre anadan doğma gibi günahsız oluyor. Ama şimdi bu laik sistem içinde yetişen ve kendilerini laik Müslüman diye tarif eden bir taife çıktı ki,
1: evet,
0: bunlar bütün ibadetleri sulandırdıkları gibi haccı da sulandırıyorlar.
1: Anlam da önemini sulandırıyor.
0: Evet. Hatırlayacaksınız, eski bir cumhurbaşkanının hanımı Ümre'ye gitmişti. Geldi, bir yerde viski içiyor.
1: Evet.
0: Gazeteciler soruyorlar, ya sen Umre'ye gittin, yani nasıl bunu ağzına götürebiliyorsun şeklinden, ki gazeteciler de öyle hani dindar insanlar değil ama dediğiniz gibi deminki irfandan biraz, evet,
1: tabii,
0: nasiplenmiş
1: tabii,
0: kişiler.
1: Tabii.
0: Ne dese bu kadın, iyi, ben diyor haccımı da yaparım, Umre'mi de yaparım, viskimi de içerim.
1: Yani günahı normalleştiriyor.
0: Heh. Şimdi bu işte tamamen bu protestan din anlayışı.
1: İşi sulandırıyorlar.
0: Evet. Allah yeri geldiği zaman hakkı ödenen, yeri geldiği zaman da işte böyle bu cahiliyenin, modern cahiliyenin adetleri olan içki, kumar, faiz vesaire gibi şeyler de işlenebilir ki bu İslam tarihinde böyle bir taife var biliyorsunuz. Bunlara ibahiye deniyor.
1: Her yani, şey mübahlaştırıyor.
0: Yani haramla helali sanki bir tutmak, herhangi bir beis görmemek, günah işlemekte.
1: Hocam siz çok eskiden çok örnek tehlikeli. Verdiniz.
0: Evet.
1: Geçenlerde yani sosyal medya ve basında da yer aldı. İşte adamın biri affedersiniz işte meyhaneyi eski bir imamı açtırarak dualarla, başka kötü bir yeri böyle açtırarak veya İslam'ın şiarı olan şeylerle dalga geçerek veya kadın da erkeğin fıtratını bozacak görüntülerle bunu hocam çağ bozulmaz, zaman aynı zamandır. O zaman da 60 dakikaydı. 14 yüzyıl önce. Bu zaman da 60 dakikadır ya. Ama insan bozuluyor hocam. Ve evet. İnsan İslam'ı da Müslüman da bozuyor. Yakın zamandaki örnek aklıma geldi siz bahsederken.
0: Evet evet öyle bir şey o olay evet. Biz de okuduk. Eski evet. Bir imam, emekli imam bir meyhane açılışında dua ediyor. Bizim kitaplarımızda şöyle geçiyor. Bir insan besmele çekerek içki ise kafir olur.
1: Evet.
0: Çünkü insanı küfre götüren üç ana davranış. İstihlal, istihfaf, istihza. Bunlar insanı kafir yapar. Birincisi istihlal, helal saymak haramları. İkincisi istihfaf, hafife almak. İstihza, alay etmek. Şimdi bu dua yapan şahsın en azından istihlal haramı belki içkiyi helal görmese bile hafife almış oluyor. Yani bir haram mekan nasıl Allah'ın adına açılabilir?
1: Yani tamamen adama odaklanıp evet. Adamı suçlanmaktansa oradaki çevredekilerden de onların da en az onun kadar.
0: Ya o çevredekiler
1: değil mi yani? Çünkü zaten hepsi kodaman adamlardı yani basit şeyler evet. Değildi. Birer kamu kurumlarında yer alanlardı. Ve hepsi de orada hocam kesinlikle biliyorlardı ki meyhaneyle İslam, içkiyle İslam bir araya gelmez.
0: İşte bunlar münafık tavrı hocam. Yani münafıklar beyne beyne biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani
1: müzebzebine beyne
0: küfre giriyor.
1: La ilahe ve la ilahe.
0: Evet. Evet. İçinde bir dürtü ya sen Müslümansın bir geri dönüyor. Oraya gidiyor. Ya ben aslında tam da inanmış değilim. Bir geri dönüyor.
1: Araf'ta.
0: Şimdi burada da bir taraftan kendini Müslüman kalma mecburiyetinde hissediyor. Bu aldığı demin dediğiniz irfani bir şey. Aileden gelen gelenek evet. Filan. Bir taraftan da bu cahiliye kirleri hoşuna gidiyor. Onları işlemek istiyor. Ama işte bu şeyi çıkarıyorlar ya bu modern hayattakiler mesela işte helal bira diyor yani şeysiz bira.
1: Evet. Çok ilginç. Çok ilginç.
0: Evet.
1: Çok ilginç. Haramın adı helal oluyor.
0: Haramı helalleştirmenin bir yolunu buluyorlar.
1: Hocam aslında siz bu Mina'da şeytan taşlanmanın sembolik anlamını da söylemiş oldunuz. Soracaktım ben. Yani hac ibadetinin insanda oluşturduğu değişimi zaten bu süreç içerisinde konuştuk. Fakat Arafat meselesi farklı bir şey değil mi hocam? Yani Arafat'ta vakfe böyle nasıl diyeyim ya? İnsanlığa bir mesaj verir. Nasıl bir mesaj verir?
0: Arafat vakfası ulemamız bunu haşirle eşleştirirler.
1: Olmazsa olmaz.
0: Evet yani insanlar biliyorsunuz. Arafat vakfesinde ne haldedir? Perişan bir haldedir. Baş açık, yalın ayak bir nevi.
1: Tek tip.
0: Bir üzerinde tek bir parça evet. İhram. Orada bütün rütbeler sökülmüş.
1: Kariyerler.
0: Evet. Yani generali, kralı, kölesi hepsi eşit bir vaziyette. Ve hepsi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kulluk kimliğiyle ortadadır. Ve yalvarmaktadır. Lebbeyk.
1: Evet.
0: Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk. La şerike lek. Buyur ya Rabbi. Emrin amadeyim. Emret. La şerike leke lebbeyk. Senin şerikin yoktur. Buyur. İnnel hamde ve nimete. Bütün hamd ve nimet lek. Senin için. Şimdi burada Müslüman, evet, bu duygularla yeryüzünde Allah'ın otoritesinden başka bir otorite, Allah'ın şeriatından başka bir şeriat, hukuk, Allah'ın koyduğu hükümlerden başka bir hüküm tanımayan, tevhidi bir noktada orada bizzat Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bütün o Müslümanların, orada hazır bulunanların şahitliğiyle, her türlü rütbeden dediğimiz gibi arınmış, adeta mahşerdeki dirilişi andıran bir duyguyla tekrar tekrar orada Cenab-ı Hakk'a arz ediyoruz Müslümanlar olarak.
1: Ve onu da canlandırıyoruz.
0: Onu canlandırıyoruz. Evet. Ve bunun için mağfur olarak, bütün günahlardan affedilmiş olarak dönüyoruz. Cenab-ı Hak hepimize o sahneyi yaşamayı, o duyguları yaşamayı nasip etsin inşallah bütün ehli imana.
1: Amin. Hocam bu olmazsa olmaz derken Arafatsız hac yok.
0: Yok. El haccu Arafatünde Efendimiz.
1: Evet.
0: Hac Arafat'tır. Yani Arafat'tan sadece Arafat'tan müteşekkil anlamında değil. Yani evet. Haccın ana omurgasının, aslının
1: evet.
0: Arafat vakfesi olduğunu Efendimiz
1: yani Arafat'ta
0: bildiriyor.
1: Durmayanın haccı yoktur.
0: Yok tabii. Arafat mesela diğer ibadet yetişemediği şeyler sonra bir şekil
1: kaza,
0: yerine getirebilir ama vakfeye yetişemeyen kişi hacı olamaz.
1: Ondan dolayı omurga ifadesi doğru bir ifade.
0: Evet.
1: Evet. Yani o zaman oradan verilen mesajı da bir diriliş olarak. Yani
0: hem diriliş hem de ümmet şuuru, bakın yani İslam ümmeti, insanları ne diyor Efendimiz? Küllüküm ben Adem. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız.
1: Evet.
0: Adem de topraktandır diyor. Şimdi burada bunun hepimizin Adem'in çocukları, yani eşit, hiçbir fark insanlar arasında makam, mevki, zenginlik, renk, coğrafya, kadın, erkek vesaire gibi farkın olmadığını kullukta Arafat vakfesi bunu fiziki olarak bize gösteriyor. Yani bunu biz İslam kitaplarından, hadis-i şerifte, Kur'an-ı Kerim'den biz bunu biliyoruz zaten.
1: Evet.
0: Yani İslam bize diyor ki siz yeryüzünde insanlar renginizden, ırkınızdan, şuunuzdan, dilinizden vesaireden bir fazilet alamazsınız. Hepiniz eşitsiniz. Ama bu eşitliği biz teorik olarak öğrenmiş oluruz. Ama hacda bunun bir pratik örneğini görüyoruz. Herkes yakarıyor, yalvarıyor. Orada en üstün olan, işte en çok gözyaşı döken, en çok yalvaran, kalbi en çok Allah'tan korkan, haşyet duyan, Cenab-ı Hakk'a böyle tam bir teslimiyetle orada elini açıp Arafat vakfasında dua eden bir yapı, bir şey var, bir coşku var. Orada işte affediliyoruz. Burada aynı zamanda İslam ümmetinin birliği, yani orada normalde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gitmediğinde, biliyorsunuz Hazreti Ebubekir gönderir, hutbe irade ediyor.
1: Evet.
0: Normal şartlarda İslam toplumu halifeli bir toplumdur.
1: Ümmet bilincini
0: ümmet
1: veriyor.
0: Evet. Yani orada bu Arafat vakfasında mesela biz gidiyoruz, Diyanet İşleri Başkanları bize bir şey okuyor, Arafat duası yapıyor, vakfe duası. Başka milletlere başkası. Böyle
1: her
0: bir şey olmayacak aslında.
1: Her milletin kendinden geleni yapıyor.
0: Diyanet Başkanı bakıyorsun, hiçbir haşyet yok, bir şey yok. Çünkü biz de şahit olduk. Kağıt yazmış Ankara'dan getirmiş, orada okuyor. Bu ne makbul olacak, ne işi olacak. Koca yani, Diyanet İşleri Başkanı Arafat'ta bir yarım saat şöyle gönlünden coşan, Allah Teala'ya samimiyetle İslam ümmetinin birliği için, bütün bu yeryüzündeki zulmün ortadan kalkması için, bu şirkin, küfrün içinde ülkemizin insanların imansızlıkla ilgili imtihanlarının vesaire, bunların yani dile getirildi. Cenab-ı Hak'tan bunların ıslahı, bağışlanması için böyle gönülden coşan bir irticali bir şey
1: olması gerekiyor.
0: Dua yapmak yerine böyle süslü kelimeler orada yazmış.
1: Ya siz diyorsunuz bir halife olsaydı.
0: Halife olacak.
1: O oradan okuması
0: bütün
1: daha
0: o
1: herkese.
0: Arafat vakfasına gelmiş Endonezya'sından, Pakistan'ından, bilmem İspanya'sından, şuradan buradan hepsi o halifenin o gün Nasıl ki Cenab-ı Hak o gün ne diyoruz? Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diyoruz.
1: Evet.
0: Aynı şeyi halifeye de diyeceğiz. Lebbeyk diyeceğiz. Halife bize diyecek ki bak mesela bugün Doğu Türkistan'da zulüm var. Hadi bunu bitirmemiz lazım. Ey Müslümanlar, bir dahaki vakfeye burayı fethetmiş olarak gelin. Gelelim.
1: Gazze gözümüzün önünde.
0: İşte bakın şu cepheyi açıyoruz. Hadi hepiniz oraya yazılın, gidin. Öyle değil miydi? Dört halife döneminde bu cihatlar nasıl oluyordu? Bir askeri birlik mi vardı yani böyle talimgahlar şunlar mı? Yoktu. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyordu ki Medine'de bir hutbe
1: yedi diyor. Cihadı var buyurun.
0: Bizans cephesine asker lazım diyor. Ey Müslümanlar buyurun koşun cennet burada. Müslümanlar işini gücünü bırakıp hadi koşuyordu cihat cephesi.
1: Şimdi sizin bu söylediğiniz doğrultuda hocam şey yapıyorum da düşünüyorum da hani eskiden çok daha zorluklar vardı. Yani deveyle gitme, otobüsle gitme, sonra araçla falan da şimdi uçakla gitme ve uçakla gelme daha çok var. Şimdi oraya bir yolculuk var hocam, sefer meşakkattır. Uçakla da olsa insan o meşakkatı hissediyor. Orada koşturma, işte Safa, Merve, ondan sonra 7 defa tavaf etme ki dış tarafta olursa daha uzun olur her bir halka. Ondan sonra konaklama, orada Arafat'ta, Mina'ya ve benzeri bir gitme. Yani bunlar böyle hemen ol demek de olan işler olmuyor. Yine aslında bir meşakkat var orada.
0: Çok. Efendimizin biliyorsunuz hadis-i şerif var. Hac meşakkattir.
1: Evet.
0: O meşakkat elbette devam ediyor. Bir kere ihramlı olarak kalmak o sıcak mevsimde.
1: Başlı başınadır.
0: Evet. Tabii insan zorlanıyor yani işin doğrusu.
1: Hocam ben de bunu şimdi acaba yani şunu sormak doğru mudur? Yani hac bir sabır eğitimidir. Çünkü tabii. Sabır olmazsa bu işler olmaz. Yani adam mesela bizden memleketten bir ay, bir buçuk ay önceden gidiyorlar. Ta Arafa'ya, bayrama kadar.
0: Şu anda da bu tabii uçaklar belli bir sayıda olduğu için bu kadar hacı nasıl taşıyacak? Zamana yayıyorlar.
1: Evet.
0: 40 gün, 42 gün hac yolculuğuna gidenler var yani şu anda da mecburen.
1: Yani o sabrı kuşanarak gitmek, tabii. Hazırlıklı gitmek.
0: Hazırlık gitmek, evet. Yani bu hac uzayınca sizin bu temasınız önemli. Hacca giden insanların birçoğu da orada bir kere bazılarına bıkkınlık geliyor. Bu çok tehlikeli.
1: Evet.
0: Yani orada durup buraya özlem duymak, tansa burada durup oraya özlem duymak daha iyidir. Ama sabır dediğiniz gibi oranın kıymetini bilip, yani bir düşünün, Mescid-i Haram'da namaz kılıyorsunuz. İstanbul Fatih Camii'ne göre 100.000 kat
1: daha fazla
0: yazılıyor. Yani bu şuurla giderse insan, tabii her şeyde bilinç esas. Onun için alimler üstün oluyor diğer insanlara göre şeyden, derece bakımından. Çünkü onlar her şeyi bilir, bilinçli yapıyor, bilerek yapıyor. Tabii gerçek alimleri kastediyoruz.
1: Evet. Hocam şey midir ki böyle yani o sabrı göster git gel de geldikten sonra bazılarının bazı söylemleri var. İşte bir defa gitsen yeter falan. Ama aşırsın. Öyle söyleyenler bile hocam. Ben mesela biriyle konuşmuştum. Gençken böyle söylüyordu. Gidip geldikten sonra diyor hocam bırak Allah'ını seversen dedi. Fırsat olsa şimdi yine giderim dedi. Yılda tabii iki defa olsaydı yine giderdim dedi.
0: İnsanı cezbediyor. Bir kere evet. Gördü mü vazgeçemiyorsun. Her sene gitmek istiyor herkes. Evet.
1: Ya o şey de var. O var. Hissiyatı canlı var. Tutma. Hatta ömre bile yani hac kadar olmasa da ömre bile o cezbediciliğini muhafaza ediyor. Her ne kadar bazı yapılar değişmiş olsa, ortam farklı, beton arma olsa bile bu manevi çekiciliğin çekim alanına
0: tabii bizim girmiyor. Orada görmemiz gereken Kabe-i Muazzama yani evet. Etrafındaki.
1: Evet.
0: Yoksa Mescid-i Haram'da Suudluların inşa ettiği beton binalar şunlar bunlar onlar çok önemli değil. Onları görmeye gitmiyoruz. Yani çok da takılmamak lazım onlara.
1: Evet. Bu gidip gelen bir insan sizce nasıl böyle bir şey takması, halet-i ruhiyeyi yaşaması lazım? gitmeden önce bilinçli gitse güzel de geldikten sonra nasıl bir haleti ruhiyeyi etrafa vermesi, göstermesi, temsil etmesi gerekiyor.
0: Şimdi bunun özü şu. Şöyle bir meşhur söz var. Yani isim müsemmaya bir şey katmaz.
1: Evet.
0: Bir kişi hacdan önce bir karakteri varsa hacdan sonra da hacı benim adı Mustafa oldu Hacı Mustafa. Eğer onda bir bilinç, şuur, İslam adına bir fedakarlık vesaire duygusunu oluşturamamışsa hac vesilesiyle, yani hac ona oraya gidip sadece isim almak, hacı oldu demek şeklinde elinde başka bir şey kalmadan dönerse onda bir değişiklik olmaz hale. Geldiği zaman yine aynı adam olacaktır.
1: Yani oraya ünvan kazanmak için gitmiyoruz. Evet. Evet.
0: Yani güzel. Affedersiniz, dev haca gitmek hacı olmaz diye bir,
1: evet,
0: bir tabir var. Ama burada bilmediği, tatmadığı, görmediği bir tevhidi canlandırmayı, Cenab-ı Hakk'ın her şeyin haliki, yaratıcısı, yöneticisi, sahibi olduğunu, kıyametin, ahiretin, mahşerin olduğunu,
1: provası oldu.
0: Mahşeri dirilişe katıldığını görüp, hissedip, o daha önce, hac öncesi yaptığı bir takım malayani işler, boş, günah olan şeylerden bir daha, çünkü hacda mağfiret olmak için ne yapmak lazım? Tövbe etmek lazım değil mi?
1: Evet,
0: günahlardan.
1: Evet, evet.
0: Yani o tövbesini nasuh bir tövbe yapması lazım.
1: Sıfırlaması.
0: Nasuh bir tövbe ne demek? Bir daha o günaha dönmemek demek.
1: Esas olan o dönmemek. He. Hmm.
0: Şimdi geri geldiğinde eğer hac ona adeta böyle onu dizginleyen bir gem olursa, hani o eski alışkanlığıyla adam diyelim gidiyordu meyhaneye geldi. Meyhanenin yolundan geçerken ayağıyla kayacağı zaman hemen ya ben hacı oldum giremem diye bu hac onda bir sıfat olarak, bir isim olarak onu dizginleyebiliyorsa eyvallah bu hacdan payına düşeni almıştır. Hakiki hacıdır, nasuh bir tevbe etmiştir. Anasından doğmuş gibi günahlarından arınmış olarak gelmiştir. Hacı mebrur.
1: Bunu temsil etmesi evet lazım.
0: Ama yok, adam oraya gitti, geldi. Yani hiç böyle ceketini çıkarıp askıya astığı gibi hacılığını da sen şurada dur, ben eski hayatımı yaşarım. O demin bahsettiğimiz içkimi de içerim, hacca evet da giderim
1: İfadesi.
0: Anlayışının ürünü olan kişilerin ne hacında hayır vardır, ne de umresinde, ne de hatta başka taatlarında. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir ahkamul hakimin olarak her şeye hükmeden, bütün benliğimize hükmeden, yüce yaratıcı olduğu gerçeğini bir tarafa bırak. Öyle yani bizi Allah yarattın da ama bize de karışma türünden istediğimizi yaparız. Sen nasıl olsa affedersin. Bizi işte geliriz bağışlarsın vesaire. Bu anlayışta olduğu zaman insan yani bu kör ümit. Hiç bir tutar tarafı olmayan Allah'ın Rahman sıfatına sığınıp da günahlara dönmeyi içinde atamıyorsa adam tabi dediğimiz gibi isim müsamaya bir şey katmaz yani artık. Evet. Hacı demek hiç bir anlam taşımaz. Sadece bir halk arasında unvan olur yani. Evet.
1: Bazı sıfatlar temsile vakar istiyor. Eğer evet o vakarı göstermek gerektiğine inanıyorsan hacca gittikten sonra o hacı kelimesinin şemsiyesi altında bir tövbe istiğfarla sıfırdan bir hayat. Molla isen ilim ehline gösterilen temsiliyetteki o vakar veya aslında salt sadece Müslüman kimliği bile sıfat olarak bizim için bu temsiliyette bir sıfat ve biz bunlara layık, bu ifadelere layık olarak yaşamaya çalışsak belki kendimizden başlayarak toplumda bazı değişiklikler işte ailede, toplumda, çevremizde karınca değişiklikler yapabiliriz. Fakat insandan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Hamuru nankörlük mayasıyla yoğrulmuş olan insandan bahsediyoruz. Rabbine karşı nankör olan, nimetine nankör olan insanlara niye nankör olmasın ki? Dolayısıyla sadece hatırlatmak o da bizim görevimiz. Ne diyelim hocam? Hocam biz aşağı yukarı zamana bakıyorum. Hemen zamanımızın sonuna gelmiş olduk. Konuyu böyle toparlayacak ifadelerle siz isterseniz bitirin. Evet. Sonra ben de kapanışı yapayım.
0: Evet, şimdi konumuz tabii kurban. Daha çok hacı konuştuk.
1: Evet.
0: O da çünkü hacla kurban aynı tarih. Kurban günü alimlerin ittifakıyla yıl içerisindeki en hayırlı gündür.
1: Evet. Yani günleri. Evet.
0: Günlerin en hayırlısı kurban günüdür.
1: Evet.
0: Kurbanın bayramının birinci günüdür. Sonra ikinci günüdür.
1: Evet.
0: Çünkü Allah adına orada bir hayvan boğazlıyoruz. Bunlar aynı zamanda bizim beraatimizi simgeliyor. Efendimiz Hazreti Fatıma'ya diyor ki, kurbanın kesilişine git şahitlik yap. Kızı Hazreti Fatıma diyor ama.
1: Güzel. Hani bazılarının evet. Aman çocuğu götürme kan diyor, görmesin falan demesi var ya.
0: Ve diyor ki muhakkak ki o kurbanın kanın ilk damlası daha yeryüzüne toprağa düşmeden önce Allah o kurban sahibinin bütün günahlarını bağışlar.
1: İnşallah öyledir. İnşallah.
0: Onun için kurban günü kurban kesmeye gayret gösterelim.
1: Çünkü kendi kurbanımızla yanında olabiliyorsak
0: bir de yanında olalım. Tabii. Şimdi tabii İstanbul gibi böyle modern hayatın olduğu yerlerde maalesef bu iktidar döneminde kurban mahallelerde yasaklandı kesmek.
1: Evet.
0: Biz de göremiyoruz ama aslı budur.
1: Evet.
0: İmkan varsa köylere gidip köylerde bizzat başında bulunup kestirmek, alıp getirmek, kesmek.
1: Ya burada da kurban yerlerine evet. Gitme durumu olanlar var. İsterse tabii, gidebilirler yani.
0: Gidip şahitlik evet. Yapmak evet. Lazım buna. Ve kurbanın işte kıl sayısı kadar insanın affedildiğine dair rivayetler de var. Ve başka hadislerinde de Efendimiz kurban bayramı günü insan Allah adına kan akıtmaktan daha faziletli bir amel yapmaz. Yapmamıştır.
1: Buyurmuştur.
0: Başka bir hadisinde de hali vakti yerinde olup da bugün kurban kesmeyen bizim şu mescidimize yaklaşmaz. Demiştir. Onun için kurban daha önce niyet etmeyen, kesmeyenler bu mücadeleden sonra inşallah
1: keser.
0: Kessinler, buna niyet etsinler. Çünkü bu aynı zamanda bu para boş para değil. Allah yolunda infak edilen bir paradır. Bunu bir şey görmemek lazım. Bir diğer husus bayramlar. Bize iki tane bayram verilmiştir Efendimizin buyruğuyla.
1: Evet.
0: İşte bir kurban, bir Ramazan. Bu bayramları maalesef yine bu laik sistem bir tatil havasına büründürüyor. Herkes
1: böyle bir algı olmuş.
0: Önceden işte gidiyorlar, affedersiniz fuhuş mekanlarının olduğu sahillerde şurada burada kurban bayramını tatil bayramı olarak geçiriyorlar. Yani anne baba ziyaret şu bu bunlardan kaçıyorlar.
1: Akraba eş dost.
0: Hı. Böyle bir bidatın peşinde, böyle bir haramın peşinde bir Müslüman koşmaz. Ben Müslümanım diyen insanlar bundan kaçınsınlar. Bayramlarını kendi evlerinde, kendi ailelerinde, özellikle de uzaktaysalar anne babalarının yanında geçirsinler. Gitsinler, anne babaların yanında kurbanlarını kessinler. Onları ikram etsinler. Anne babalarının duasını alsınlar. Onlara gelen misafirleri karşılasınlar. Hizmet etsinler. Kendileri hizmet etsinler.
1: Yaşasınlar, yani çocuklarına yaşatsınlar.
0: Mesela biz bir büyük bir hoca efendinin yanına gittik. Bizi bir kahvaltıya çağırmıştı. Çok meşhur oğlu şu an Türkiye'nin gündeminde olan bir profesör. Bizzat babasının yanında bizlere misafirler hizmet etti. Oğlu.
1: Evet.
0: Halbuki oğlu çok meşgul birisi yani.
1: Ben Ankara'da profum burada oturayım siz yapın demiyor.
0: Prof ve bu çok büyük bir Türkiye'deki kurumun
1: başında.
0: Başında savunma sanayisinin en büyüklerinin birinin başında bulunan bir koca bir profesör. Bunlar çok önemli şeylerdir. Anne baba böyle yani para gönderiyorum vesaire, bakıyorum daha ne yapayım falan. Böyle değil. Anne ve baba parayla satın alınmaz. Evet. Sevgiyle satın alınır. Evet. Tekrar bütün kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. Allah Cenab-ı Hak dediğimiz gibi mazlum coğrafyalara da inşallah en yakın zamanda kurtuluş nasip etsin.
1: Allah
0: ama her halükarda üzüntümüz de olsa bayramları bayram gibi kutlayacağız. Evet. Çocuklarımızı bayram havası, ailemize bayram havası yaşatacağız. Bayramları hüzün havasına çevirmemize gerek yok.
1: Evet. Allah razı olsun hocam teşrifiniz için. Değerli izleyiciler, bayram sohbeti programımızda burada sona geldik. Dolayısıyla biz de televizyonumuz olarak siz izleyicilerimizi başta olmak üzere bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı buradan tebrik ediyoruz. Mübarek olsun diyoruz. Bir sonraki bayram sohbetleri programında tekrar bir arada olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Şimdi reklamlar.
3: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
4: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
5: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
6: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
7: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 2921 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
8: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
9: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
3: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
10: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
11: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için.

0: Eren 5, apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta. 0544 745 35 35.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

saadet yolunun en büyük ve en son rehberi. Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in

0: her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda.
1: Can Demiryel'in sunumuyla aydınlığa doğru hafta içi her gün radyonuz Cemre FM'de.
0: Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevgimle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın. Gönüllere akan ses, Cemre FM.

0: gurbet var ve hicret var bizde.
1: Vazgeçmişiz yardan, anadan, serden. Çile var, gurbet var, hicret var bizde.

0: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre Efendi.
1: Hey arkadaşlar, bayramınız mübarek olsun.

0: Meali Hatim başlıyor. Meali Hatim başlıyor.
1: Beşinci cüzün birinci ve ikinci hizmini dinleyeceksiniz.

Kocası olan kadınlarla da evlenmeniz haramdır. Ancak harp esiri olarak eliniz altında bulunan cariyeler bundan müstesnadır. İşte bütün bunlar Allah'ın kesin hükümleridir. Bu sayılanlardan başkalarını iffetli yaşamak, zina etmemek şartıyla mal harcayıp mehirlerini vererek nikahlamanız helaldir. Dikkat edin! Evlenerek beraberliklerinden yararlandığınız kadınlara belirlenmiş olan mehirlerini verin. Bu bir haktır. Ama belirledikten sonra aranızda anlaşarak miktarını arttırıp eksiltmenizde size bir vebal yoktur. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir.

Sizden eşraftan olan hür mümin kadınlarla evlenecek servet ve gücü bulunmayanlar ellerinizin altında olan mümin cariyelerle evlenebilirler. Allah sizin kadri kıymetinizi imanınızla bilir. Zaten siz müminler hep aynı aileden sayılırsınız. Öyleyse fuhuşta bulunmayarak, gizli dosta edinmeyerek, namuslu kadınlar olmak üzere onları sahiplerinin izniyle nikahlayın. Mehirlerini de güzellikle kendilerine verin. Eğer evlendikten sonra zina yaparlarsa, onlara hür kadınlara ait cezanın yarısı uygulanır. Cariye ile evlenme, sizden sıkıntıya düşmekten, zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Yoksa sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Allah size helal ve haramı açıkça bildirmek, size daha önce geçmiş iyi insanların yollarını göstermek ve yuvanıza dönmenizi sağlayıp günahlarınızı bağışlamak ister. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Evet, Allah sizin yuvanıza dönüş yapıp tövbenizi kabul buyurmak istiyorken, şehvetlerinin ardına düşenler ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler.
1: يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا
0: Allah sizin yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan hilkatçe zayıf yaratılmıştır.

Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda meşru olmayan yollarla yemeyin. Karşılıklı rıza ile yapılan bir ticaret yapmanız ise elbette meşrudur. Sakın haram yiyerek, başkasının hakkını gasp ederek kendinizi öldürmeyin. Allah size pek merhametlidir.

Kim sınırları aşarak ve haksızlık ederek bunu yaparsa, biz onu ateşe sokacağız. Bu da Allah'a çok kolaydır.

Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin öbür küçük günahlarınızı örtüp affederiz ve sizi değerli bir mevkiye yerleştiririz.

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Bir de Allah'ın kiminize kiminizden daha fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere çalışmalarından nasipleri olduğu gibi, kadınlara da çalışmalarından nasipleri vardır. Çalışın da siz daha hayırlı şeyleri Allah'ın fazlından isteyin. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

Anne ve babanın ve diğer akrabaların ölümlerinden sonra bırakacakları her terike için varisler belirledik. Yemin akdinin sizi bağladığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir.

Kocalar, eşleri üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. Bunun sebebi, Allah'ın bazı insanlara bazılarından daha fazla nimet vermesi ve bir de kocalarının mehir verme, evin masraflarını yüklenmeleri gibi mali yükümlülükleridir. O halde iyi kadınlar, itaatli olan ve Allah kendi haklarını nasıl korudu ise, kocalarının yokluğunda onların hukuklarını koruyan kadınlardır. Dik başlılığından yıldığınız kadınlara gelince, onlara evvela öğüt verin. Vazgeçmezlerse, yatakta yalnız bırakın. Ve bunlarla da yola gelmezlerse, onları hafifçe dövün. Şayet size itaat ederlerse, onlara yüklenmek için bir sebep aramayın. Unutmayın ki, üstünüzde çok yüce ve büyük olan Allah vardır.

Eğer karı kocanın birbirinden ayrılacaklarından endişe ederseniz, o vakit kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf işi düzeltmek isterlerse, Allah onları uyuşmaya muvaffak buyurur. Şüphesiz Allah alim ve habirdir. Her şeyi bilir, bütün maksatlardan haberdardır.

yalnız Allah'a ibadet edip, ona hiçbir şeyi şerik yapmayın. Anneye, babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın komşulara, uzak komşulara, yol arkadaşına, garip ve yolculara, ellerinizin altındaki köle, cariye, hizmetçi, işçilere de güzel muamele edin. Bilin ki Allah, kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez.

O cimrilik eden, üstelik etrafındaki insanlara cimriliği tavsiye eden ve Allah'ın lütfu fazlından kendilerine verdiği nimetleri gizleyen nankörler yok mu? İşte biz onları zelil ve perişan edecek bir azap hazırladık.

mallarını halka gösteriş için harcayıp, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimseleri de, Allah elbette sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa, artık o arkadaşların en kötüsüne düşmüş demektir.

Allah'a ve ahiret gününe inansalar ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği nimetlerden harcasalardı, ne zararları olurdu sanki? Allah, onları pek iyi bilmektedir.

Şu kesindir ki Allah kullarına zerre kadar bile zulmetmez. Ama kulun zerre kadar bir iyiliği bile olsa onu kat kat arttırır ve ayrıca kendi tarafından büyük bir mükafat verir.

Ey Resûlüm! Her ümmetten haklarında tanıklık edecek bir şahit, peygamber celbettiğimizde ve seni de bütün onlara, ümmetine şahit olarak getirdiğimizde, bakalım onların hali nice olacak.

İşte o gün, dini inkar edip, Resûl'e isyan edenler, yerin dibine girmek, yerle bir olmak isteyecekler. Onlar hiçbir sözlerini, hiçbir kabahatlerini Allah'tan gizleyemezler.

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi hakkıyla bilmedikçe namaza yaklaşmayın. Yolculuk dışında, cünüp iken de gusletmedikçe namaz kılmayın. Eğer hasta veya yolculuktaysanız veya tuvaletten gelmiş yahut hanımlarınızla yatmış olur da gusledecek su bulamazsanız, o vakit temiz toprağa teyemmüm edin. Arınmak niyetiyle yüzünüze ve ellerinize meshedin. Muhakkak ki Allah afüv ve gafurdur. Af ve mağfireti boldur.

Baksanıza, kendilerine kitaptan nasip verilenlerin yaptıklarına, kendilerinin hidayeti bırakıp sapıklığı satın almaları yetmiyormuş gibi, sizin de yolunuzu şaşırmanızı istiyorlar.

0: Allah, düşmanlarınızı pek iyi bilir. İşlerinizi üstlenen bir veli olarak da, bir yardımcı olarak da, elbette Allah yeter.
1: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ

0: خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yahudilerden bir kısmı bazı sözleri asli şeklinden ve manasından saptırır. Mesela işittik ama isyan ettik. Hay işitmez olası ve râina derler. Bu sözleri ağızlarını eğip bükerek güya vaziyeti kurtarmak ve dinle alay etmek için söylerler. Halbuki onlar sadece işittik ve itaat ettik. Sen de bizi işit. Unzurna, bizi de gözet deselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı ve daha dürüst bir iş olurdu. Fakat Allah, inkârları yüzünden onları rahmetinden kovdu. Artık onlar pek az iman ederler.

0: السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Ey kendilerine daha önce kitap verilen ehli kitap! Yanınızdaki kitapları tasdik etmek üzere indirdiğimiz bu kitaba da iman edin. İman edin. Enseleriniz nasıl dümdüz ise, bazılarınızın yüzlerini bir darbe ile gözden, ağızdan, azalardan ederek dümdüz hale getirmeden veya Ashab-ı Sebt'te yaptığımız gibi lanet etmeden, Allah'ın emri mutlaka yerine gelir.

Şu muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama bunun altındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder. Kim Allah'a ortak icat ederse müthiş bir iftira etmiş, çok büyük bir günah işlemiştir.

Baksana o kendini temize çıkaranlara. Onların temiz olduklarını iddia etmeleri neye yarar ki? Ancak Allah dilediğini temize çıkarır ve onlara kıl kadar olsun haksızlık edilmez.

Bak nasıl da Allah adına yalan uydurup ona iftira ediyorlar. Bu da onlara belli bir günah olarak fazlasıyla yeter.

Baksana o kendilerine kitaptan bir nasip verilenlere, putlara, kâhinlere, şeytanlara ne kadar batıl varsa hepsine iman ediyorlar. Ve yetmezmiş gibi bir de kalkıp kâfirler hakkında onlar Müslümanlardan daha doğru yoldadır diyorlar.

0: İşte onlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın lanetlediğini de yardım edip kurtaracak kimse bulamazsın.
1: اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا
0: Yoksa onların mülk ve hakimiyetten nasipleri mi var? Öyle olsaydı, onlar insanlara bir kırıntı bile vermezlerdi.

Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan insanlara ihsan ettiği nimetlere karşı haset mi ediyorlar? Evet, biz Âl-i İbrahim'e de kitap ve hikmet verdik. Hem de büyük bir hakimiyet ve mülk verdik.

Onlardan kimi ona inanmakta, kimi de ondan halkı engellemekte. İşte böyle engelleyenin hakkından harıl harıl yanan cehennem gelir.

Ayetlerimizi inkâr edenleri yarın cehenneme sokacağız. Derileri kızarıp yandıkça yerine taze deri yaratacağız. Ta ki cezaları olan azabı iyice tatsınlar. Şüphesiz ki Allah aziz ve hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Fakat iman edip güzel ve makbul işler yapanları ise ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Onların orada tertemiz eşleri olacak. Hem onları nimetlerle sayeban edecek bir gölgeliğe yerleştireceğiz.

Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adalete uygun tarzda hüküm vermenizi emreder. Allah bununla size ne de güzel öğüt veriyor. Şüphe yok ki Allah semî ve basîrdir. Sözlerinizi de hükümlerinizi de hakkıyla işitir, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür.

Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resulüne ve sizden olan ülül emre de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız, hakkında ihtilafa düştüğünüz meseleyi Allah'a ve Resulüne arz ediniz. Böyle yapmanız hem daha hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.

0: به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
1: Baksana, hem sana indirilen hem de senden önce indirilen kitaplara inandığını iddia eden o münafıkların yaptıklarına, kalkıp azgın şeytanın önünde muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onlara o şeytanı reddetmeleri emri verilmişti. Şeytan da onları haktan büsbütün saptırmak ister.

Kendilerine, haydi Allah'ın indirdiği Kur'an'ın ve Resul'ün hükmüne gelin denildiğinde, münafıkların senden iyice geri durduklarını görürsün.

0: Fakat işlediklerinin cezası olarak başlarına bir musibet geldiği zaman ne olur? Onlar hemen sana gelir. Yemin billah ederek, vallahi maksadımız sırf iyilik yapmak ve ara bulmaktan ibaret idi, derler.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا.
0: Allah, onların kalplerinde ne var ne yok pek iyi biliyor. Onun için sen onlara aldırma. Fakat kendilerine öğüt ver ve onlara kendilerine dair içlerine işleyecek belî sözler söyle.

Biz hiçbir peygamberi Allah'ın izniyle kendisine itaat olunmaktan başka bir gaye ile göndermedik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah'tan af dileseler, sen de Resul olarak onların affedilmelerini isteseydin, elbette Allah'ı tövbeleri kabul eden pek merhametli bulacaklardı.

Hayır, hayır. Senin Rabbin hakkı için onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar.

0: Şayet onlara ölüme atılın veya vatanınızdan ayrılın, hicret edin emrini vermiş olsaydık, pek azı müstesna bunu yerine getirmezlerdi. Onlar kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette kendileri için hayırlı olur, durumlarını daha da sağlamlaştırırlardı.
1: وَاِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا
0: Ve o takdirde biz de onlara tarafımızdan pek büyük mükafat verirdik.
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
0: Ve onları dosdoğru yola iletirdik.

Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar, Allah'ın nimetlerine mazhar ettiği nebiler, sıddıklar, şehitler, salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlar. Bu, Allah'tan bir lütuftur. Bu lütfa layık olanların kadrini, Allah'ın bilmesi yeter de artar.

Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı korunma tedbirinizi alın. Duruma göre küçük kıtalar halinde veya toptan seferber olun.

Aranızda öylesi vardır ki, işi ağırdan alır. Başınıza bir felaket gelirse, der ki, neyse ki Allah bana lütfetti de, onlarla beraber çıkmadım.

Ama Allah'tan size bir nimet ve inayet erişirse, sanki daha önce kendisiyle sizin aranızda hiç tanışıklık yokmuş gibi, ah ne olurdu der, ben de onlarla beraber olaydım da, büyük ganimete konaydım.

O halde dünya hayatına değil ahirete talip ve müşteri olanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşa girer de öldürülüp şehit olur veya galip gelir gazi olursa, her iki halde de biz ona yarın pek büyük mükafat vereceğiz.

Size ne oluyor ki Allah yolunda ve çaresizlik içinde bırakılan, ey büyük Rabbimiz, ahalisi zalim olan şu memleketten bizi kurtarıp çıkar, tarafından bir sahip gönder, katından bir yardımcı yolla, diye yalvarıp yakaran bir kısım erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz.

İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kâfirler ise şeytan yolunda savaşırlar. Öyleyse ey müminler, haydi şeytanın taraftarlarıyla muharebe edin. Şeytanın hilesi cidden zayıftır.

Baksana o kimselere ki, savaş zamanı değilken, kendilerine, savaşa sebebiyet vermeyin, namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin denilmiştir. Sonra onlara, savaşma farz kılınınca, onlardan bir kısmı, insanlardan, Allah'tan korkarcasına, hatta daha fazla korkup, şöyle diyorlar. Ya Rabbena, niçin bize harbi farz kıldın? Bize biraz daha mühlet verseydin ya. Onlara de ki, dünya zevki pek azdır. Ahiret ise, günahlardan sakınanlar için sırf hayırdır ve size kıl kadar olsun haksızlık yapılmaz.

Nerede bulunursanız bulunun, sağlam, yüksek kulelerde, hatta eflâke ser çeken gökteki yıldız burçlarında bile olsanız, ölüm mutlaka size yetişir. Onlara bir iyilik ulaşınca, bu Allah'tandır derler. Bir fenalık gelince, bu senin yüzündendir derler. De ki, hepsi de Allah tarafındandır. Fakat bu adamlara ne oluyor da, söz anlamıya bir türlü yanaşmıyorlar.

Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Başına gelen her fenalık ise nefsindendir. Ey Resûlüm! Seni bütün insanlara elçi gönderdik. Allah'ın buna şahit olması yeter de artar.

Kim Resulullah'a itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim itaatten yüz çevirirse, aldırma. Zaten seni üzerlerine bekçi göndermedik ki.

Münafıklar sana baş üstüne derler. Fakat yanından çıkınca, onlardan bir güruh, gece karanlığında, senin söylediklerinin tersine planlar kurarlar. Allah, onların o gizli planlarını bir bir kaydediyor. Onun için sen, suçlarını yüzlerine vurmaktan vazgeç de, Allah'a havale et. Ona tevekkül et. Sana vekil olarak Allah yeter.

Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer Kur'an Allah'tan başkasına ait olsaydı, elbette içinde birçok tutarsızlıklar bulurlardı.

0: Onlara güvenlik veya korkuya dair bir haber geldiğinde, doğru olup olmadığını araştırmadan ve yaymakta mahsur bulunup bulunmadığını danışmadan hemen onu yayarlar. Halbuki onlar bu haberi peygambere ve aralarındaki yetkili zatlara arz etselerdi, elbette işin iç yüzünü araştırıp ortaya çıkaranlar onun mahiyetini, haberin neye delalet ettiğini bilirlerdi. Eğer Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, pek azınız hariç, hepiniz şeytana uymuş gitmiştiniz.
1: فَقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ

Artık Allah yolunda cihad et. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de buna teşvik et. Umulur ki Allah, kâfirlerin savletini uzaklaştırır. Allah, en güçlü ve cezalandırması da en çetin olandır.

Her kim güzel bir şefaatte bulunursa, o iyilikten kendisine de bir nasip vardır. Kim de kötü bir hususta şefaat ederse, ondan da kendisine bir pay düşer. Allah her şey üzerinde kadirdir.

Şayet size selam verilirse, siz de ondan daha güzel bir tarzda selamı alın. En azından, verilen selamın misliyle karşılık verin. Şüphesiz ki Allah, her şeyin hesabını hakkıyla arar.

غفار كن آی پرتوجو ستاری کن کمه گیدم سن واری کن

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.